0: Yani.
1: Görüşürüz. Hangisi olur?
0: Tamam.
2: Michael Kors reference, 10-6-3. Check me.